0: da go ya ra ni de sa ba ba ti de ka ja ni ne he ne de ga ta ka ti le ja u de pu hat de ba de o pu hat de ba de se pu ku shi de ka le de be do a de fi a de fi ni be
1: ya o mo se tro ra ja u la ta si sa ma het o gus mar de de ne do te a ma re he le ge de ne han se sa la sa
0: a la ja u la ka ni ne fe de ka ni ne ni ka ni ne
2: o shi ni ni ri ni du vas mo de le gar ba ma han da ke ni ta le gun ari de ke le gre na ro Ogus majile dini ve kain fişe de kain ti yavus peşe de kain ki bırakır. Tam. Mas male tu hanı pos. Mas male tu olu fa baz. Bas kim açın ifade?
0: A tossam, a tossam. Tebilsin maga bine lafı hen. A lakas morana bera, morana bera şulçi savlar kepele dangof. A derfi, a derfi, yedin maci şaka lımlar avları kepele. A yavlin.
1: A gır ha kota, fayt fasa.
3: A yavlin ha, hagı abos asını iyi hitam.
1: A gız bir şuracı da ve yalığı da zıyı. A gız tarada van mala rafu hitam. Is kumake derisi uleyhak ni arhoşi de. Ni wishi bonle alt na jargle nare agus jaldan le fin da unus far gel hot nay Şeyini ni istiklal ne hoysin ama farak
2: Tarım pan kod hoys paper fed agus kırım gesta havogro Marang lak tam we kent the hor ni chen yar wanam asi bu ya vel hpano Ha kapı ye ha fadle gobu gandel Ni hor ben tayda fi bu vi şokhen fast Tasi gelona kuruyor Usmavin dinni fanaq nu gudji ti shengra ara jau pos gishlev. Angrashin kakilor. Asha kasila la mart. Arinsha gachi hresh holur. Nur smun kalum shas mukhan turt. Ach prana. U sim or mana de cham.
0: Am mush farka mush takish ni. Ra takish ni. Asha ni ran sim mana de yavam. Ya ni ran sim mana de yavam nu gul me mahta khala kam hel.
3: Ha sim ge khalar. Man. Nas tasha nan maula fala harni yedeshiyet. Jesa nahul ban shanga jotam nugumran hin chiye agusnil far shanga tam nugusta punche bran hu.
2: Nugus faro ge tam fos ma shu.
1: O binche bran hu ne yeshura.
0: A tasse ge ge khumul mai ken dai le gar ge nakla. Ah yora yora rudda rudda di fos. O yora kom ma ge mo sakem. O yora skodeli chi na skodeli chi tim po chala. O se khod de las sakhut de gard. Ya ho ho yora dar shu.
1: A khnes branagi. Ager ma gas khari dari. Mastu nahul proid mon kai sedene.
2: O kudya kubu fadet. Kudyaku fiyavruy dalsi.
1: Ani hine ta gestem. Ach mas fiyar nahra anar duz. Ach abu gusayiv. Kaysa danik siya duv bonus bu yohin.
2: Nah ne. Kaysa danik fagri yur. Mar mishigiz far tutuk mar tam. Kenal runji yivura
1: gyanisho. Ani hine ach ira siya kharabi. Ashi ina ira gyro nyesin. Idi yan ogani. Idi yan. Nach ma buivins mo chen he schachten wan grene kontrakt an a million blien.
0: Ah, dogus, ah, shit dogus, ah, kid gost not on the do sach all book a save. All book a save because for shit, that's best to care has loop. It's best to care washed your ho ho ho, ni hit ba, ni up on the
1: ba. Oh, wanam go hurtu kest it him. Kegri olum a jegis kolle. Killing of Kiofog nacha. Ach, dogus, I'm better not be okay, he'll tell you. Because wanam go hula mamush.
3: Hula mishu freshen, eh? Renew over the sir as Kiofog, Shane Ford to go over. Kahoo's dahan shinning our game for us, and her. We say, in the old box of oil and fed up candle shane, a gus lax yet through a euro, a gus when you say, ew. Shane here, Shane, I
1: hear. Oh, Shane, and where you say, and Jowl, Marta Holar fed up pohin.
2: Well, Shaker all the Misha, Nago Hoshe, all in the hollow, a gus go one chuck rivers the heave, a little shashay do winsome, a gus as Shane Honey cave. Nere gusha avuçin, xanik şenvan doğunu şahsı fiyin kran uğurlu, uskun snara. Hehehehe, uyuz yaşa, nere xanik şeyi. Da guaya var ya bak nara.
0: Ay yavle, hehehe, fokka madya da fakir, fokka madya da fakir.
3: Kerkı yor, şiyin tacir oktan kardeş nere damun, marja şeyken yarına av, falak bak inşinas bilogu ikrinci, lehiye yav.
2: Uf, oğlum işi gıraz yani, da gıra dişaş gırttı.
1: I'm going to go to the house.
3: Am gul namra kristakhar mush hilanish farvi posta hanaka
2: sanu hay

0: yerde ene şey hemiş.
1: Şey donolog marafolum şey eg onkul Josevi Heni. Şine the uncle of Joe Heni. Eta enekilum şo. It's the real old as they considered it in Connemara, the real old donolog.